Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

İsmail'e maaşlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşksa

falan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur. Şarkı.

0: reklam.
1: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: fırsatını kaçırma. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
1: Empara.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yepyeni bir günün başlangıcından 2 Eylül sabahından günaydın herkese. Sevdiğimiz şarkılarla yeni bir günü karşılamak üzere Slow Türk'te buluştuk. Ben Didem, mikrofon başındayım. Önümüzdeki 4 saati paylaşacağız günün ilk yolculuğunda sakin ve telaşsız ritimlerle. Güzel bir gün, mutlu bir sabah diliyorum herkese.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 derece ile orta, Ankara 58 orta, İzmir 85 ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 61 ile riskli, Samsun 54 orta ve Diyarbakır 58 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

sıcaklıkları güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam ediyor. Bugün Karadeniz'in doğusunda zaman zaman yağış görülebilir, diğer yerlerde açık bir gün beklenmekte. Günaydın herkese.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 1 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.73'lük düşüşle 14.229 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.27, euro 56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.763, çeyrek altın 11.470 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Astral Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

Bilirsiniz, yıkmasını bilmiyorsan yeniden inşa etmeyi de başaramazsın. Her şey tersiyle var şu dünyada, öyle değil mi? Her şey zıttıyla kendini daha iyi belli ediyor. Slow Türk'te bu sabah şarkılar da bize bunu söylüyor. Bakın ne diyor.

0: günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü ve Avcılar hattı genel olarak akıcı, Topkapı Haliç Mecidiyeköy hattı yoğun akıcı devam ediyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe hattı rahat, Bostancı Kozyatağı ve Göztepe yönüne ilerledikçe trafik yavaşlıyor. Sancaktepe ve Ataşehir yönünde genel olarak trafik akıcı, Ümraniye ve köprü bağlantıları yoğun seyrediyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı, aksi yönde her iki köprünün bağlantı yolları yoğun seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bazen uçurumun kenarında geziniriz, düşmeyiz, ayağımız da takılmaz belki ama bulunduğumuz yerden de uzaklaşamayız. Hayat hep dümdüz yollar, geniş caddeler sunmuyor önümüze. Bazen virajda, uçurumların kenarlarında dolaşmamız da gerekebiliyor. Bu sabah şarkılar geçtiğimiz yolları anlatıyor. İlişkileri, hayatı, kendimiz hakkında düşünmemizi sağlıyor yine. O şarkılarla yeni güne yolculuğumuz sürüyor. Köşeli.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 derece ile orta, Ankara 58 orta, İzmir 85 ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 61 ile riskli, Samsun 54 orta ve Diyarbakır 58 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözüm.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bazen hiç istemediğimiz halde başı ve sonu belli olmayan hikayelerin içinde kalıyoruz. Yarım kalmışlıklar yoruyor insanı. Edilmeyen vedalar, söylenmeyen sözler, havada kalan sorular. Peki ya bu durumlardan kurtulmanın en iyi yolu ne diye sorsalardı? Ben kabullenmek derdim. Öyle olsaydı, böyle olsaydı diye hesaplayıp durmadan sonsuz bir kabullenişle yolumuza devam etmeyi başarabiliyorsak daha kolay ayakta kalıyoruz. Şarkılarla hayatın öğretilerini bir kez daha tekrar ettiğimiz bir sabah. 2 Eylül Çarşamba bugün. Herkese günaydın.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü ve Avcılar hattı genel olarak akıcı, Topkapı Haliç Mecidiyeköy hattı yoğun akıcı devam ediyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe hattı rahat, Bostancı Kozyatağı ve Göztepe yönüne ilerledikçe trafik yavaşlıyor. Sancaktepe ve Ataşehir yönünde genel olarak trafik akıcı, Ümraniye ve köprü bağlantıları yoğun seyrediyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı, aksi yönde her iki köprünün bağlantı yolları yoğun seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
4: sigorta. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

Sevdiğimiz sesler, duygu dolu şarkılar, telaşsız ritimlerle karşılıyoruz 2 Eylül sabahını. Herkese günaydın. Siz de günaydınınızı bizim aracılığımızla paylaşmak isterseniz, sevdiklerinize selamınızı bizim aracılığımızla iletmek isterseniz bize bir mesaj yazmanız yeterli. 549 659 66 00'da numaramız.

0: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

Günün 10. saatini paylaşıyoruz. Herkese mutlu sabahlar. Sevdiğimiz şarkılarla günaydınları sahiplerine iletmeye devam edelim. Bursa'dan Dilek ve Mehmet için olacak şarkımız. Marmaris'ten Turgut Sürek, Ankara Ostim'de bulunan gönlü güzel kardeşim Talha Akınlar için istiyorum diyor. Manisa'dan Zeynep diyor ki bir yandan yazılımla uğraşıyorum, bir yandan temizlik yapıyorum. Kulağımda da sizin güzel şarkılarınız var. Kadın olmak biraz bu demek değil mi? Birkaç tane işe birden bölünüp hepsinin altından güçle, başarıyla kalkabilmek demek. Siz de kalbinizden geçenleri paylaşabilirsiniz. Sevdiklerinize iletmemizi istediğiniz günaydınları birazdan artık son mesajlar burada olacak. 549 659 66 00 numaramız.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 derece ile orta, Ankara 58 orta, İzmir 85 ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 61 ile riskli, Samsun 54 orta ve Diyarbakır 58 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Slow Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. Perihan şu an amcası ve kuzeniyle Rize yolundaymış. İyi yolculuklar. Kuzeni Dilara bir sınava giriyor. Ona şans diliyor. Herkese de başarılar dilemiş. Biz de ortak oluyoruz dileklerine. İğneden Özge Can arkadaşım Arzu için istiyorum demiş. İstanbul'dan Pelin ve Mehmet için de olacak bu şarkı. Bu sabah bize mesajlarıyla ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 1 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.73'lük düşüşle 14.229 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.27, euro 56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.763, çeyrek altın 11.470 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

Yeni bir günü, bir sabahı karşıladık Slow Türk'te sevdiğimiz sesler ve duygu dolu şarkılar eşliğinde. Herkese her şeyin yolunda olduğu güzel bir gün diliyorum. Ben Didem Zaman, bugünlük benim için veda vakti. Birazdan Haluk Sarıtaş burada sizlerle.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kayseri. Bölgede insan yaşamına dair izleri bundan 5000 yıl öncesine uzanan Hitit, Roma ve Bizans'ın geçtiği bu topraklar, Anadolu coğrafyasının tam ortasında Erciyes Dağı'nın eteklerine konumlanmış, ilk çağlardan günümüze önemini hiç kaybetmemiş, her zaman cazibe merkezi olmuş bir kent. Kültür ve doğa turizmiyle öne çıkan Kayseri'de hanlar, medreseler, camiler, kervansaraylar ve müzelerle tarihi bir yolculuğa çıkarken, tabiat ve doğal güzellikleriyle huzur dolup, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hem dinlenip hem eğleneceksiniz. Adını tüm dünyaya duyurduğu pastırma, sucuk ve bir kaşığa 40 tane sığdırılmasıyla bilinen Kayseri mantısının tatmanız gereken lezzetler arasında olduğunu unutmayın. Her bir anını ölümsüzleştirmek isteyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi
1: Gümüş Suyu? Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Reklam.
2: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

ayrılık. Mazhar Alanson Yandım'la radyonuzdaydı. Slow Türk'ten merhabalar, günaydın. Haluk Sarıtaş ben. Umarım iyisinizdir. Hepimiz için güzel bir çarşamba günü olsun. Yaklaşık 4 saat boyunca yine yanı başınızda olacağım.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşk.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Birinci sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Römork veya yarı römork çeken araçlar dönüş yaparken geniş alan kullanmalıdır. Ani ve dar dönüşler aracın devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle sürücüler manevra sırasında hızlarını azaltmalıdır. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş şarttır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kayseri. Bölgede insan yaşamına dair izleri bundan 5000 yıl öncesine uzanan Hitit, Roma ve Bizans'ın geçtiği bu topraklar, Anadolu coğrafyasının tam ortasında Erciyes Dağı'nın eteklerine konumlanmış, ilk çağlardan günümüze önemini hiç kaybetmemiş, her zaman cazibe merkezi olmuş bir kent. Kültür ve doğa turizmiyle öne çıkan Kayseri'de hanlar, medreseler, camiler, kervansaraylar ve müzelerle tarihi bir yolculuğa çıkarken tabiat ve doğal güzellikleriyle huzur dolup Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hem dinlenip hem eğleneceksiniz. Adını tüm dünyaya duyurduğu pastırma, sucuk ve bir kaşığa 40 tane sığdırılmasıyla bilinen Kayseri mantısının tatmanız gereken lezzetler arasında olduğunu unutmayın. Her bir anını ölümsüzleştirmek isteyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Belki İlko güvencesiyle. Belki evde yaşamayı
1: seveceğim. Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ufuk Beydemir, Aytenli Kadın Slow Türk'teydi. Artık program sizin, istek hattımız devrede. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 derece ile orta, Ankara 58 orta, İzmir 85 ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 61 ile riskli, Samsun 54 orta ve Diyarbakır 58 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Slow Türk'te artık istek hattımız devreye girdi. Hemen dinleyelim.
1: Merhaba. Kolay gelsin. Ben Kadıköy'den Levent. Sizden Semih Cenk'ten Gözlerimden Gözlerini şarkısını istiyorum. Onu çok sevdiğim canıma gelsin. Onu çok seviyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin.

0: Semi Şenk, Gözlerinden Gözlerine, radyonuz sahibi Slow Türk'te Nazan Önce listeyi var.
1: Selamlar, Murat ben Bursa'dan. Çok sevdiğim oğullarım Can ve Efe için Gitme Kal Bu Şehirde Nazan Öncel dinleyebilir miyiz? İyi yayınlar, herkese mutlu günler.
0: Şarkı şu an radyomuzda.

0: Piyasası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.971 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 55.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.685, çeyrek altın 11.336 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradyo, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Atan Taşçı gidişat Slow Türk'teydi. Bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Hayırlı günler, Torbalı'dan Aytaç. Yusuf Emir ve Kaan Dinçer için Cennettir dediler. Güneşin doğduğunu şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim.

0: Slow Türk'te çarşamba gününe şarkılar bırakmaya devam ediyorsunuz. Bu kez neredeyiz? Uşak'tayız.
1: Merhaba Haluk Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Sema ben. Yine Uşak'tan dinliyorum sizi her gün olduğu gibi. Sizden Barış Manço Yaz Dostum şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim. Hoş

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hepsi burada. Premium.

0: Hadise Ara Beni, radyonun sahibi Slow Türk'te Gaziantep'teyiz.
1: Haluk Bey merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Merhaba.
1: Tüm Slow Türk dinleyenlerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gaziantep'ten Engin ben. Her gün dinlemekten keyif aldığımız sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Haluk Bey sizden ricam, canımdan çok sevdiğim biricik ailem Zümra Nur, Ercan, Duygu ve annem için. Ferman Akgül'den İlelebet Aşk Bu Bendeki şarkısını çalarsanız çok sevinirim. İyi günler, hoşça kalın diyorum.

0: Mert Demir, Ateşe Düştüm'le Slow Türk'teydi. Sesli mesajlardan bir kelam isteği var. Dinleyelim.
1: İyi günler Haluk Bey. Bir kelam, hatıralar çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.

ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca

ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah çoraplar, kırmızı pabuçların ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

0: APO Kıyamam'la Slow Türk Date'i günümüzün en iyi şarkılarını dinletmeye devam edeceğiz. Ama şimdi geçmişe gidelim. Önce dinleyicimize kulak verelim.
1: Çorum Kalkı Gökçe Doğan Köyü'nden sesleniyorum. İstanbul'da oturuyorum aslında, Havva Korkut. Nilüfer'den bir şarkı istiyorum sizden. Tüm Slow Türk ailesi ve kendim için. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkürler.
0: İyi ki sizler de varsınız. O zaman Nilüfer Slow Türk'te radyomuzda.

0: sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Aslı Güngör Son Öpücük'le radyonuz sahibi Slow Türk'te İlhan İrem isteği var.
1: Merhaba Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: Rica etsem İlhan İrem'den Konuşamıyorum şarkısını çalabilir misiniz? Şimdiden çok teşekkürler Haluk Bey. İyi çalışmalar, kolay gelsin. İzmir'den sevgiler.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kayseri. Bölgede insan yaşamına dair izleri bundan 5000 yıl öncesine uzanan Hitit, Roma ve Bizans'ın geçtiği bu topraklar, Anadolu coğrafyasının tam ortasında Erciyes Dağı'nın eteklerine konumlanmış, ilk çağlardan günümüze önemini hiç kaybetmemiş, her zaman cazibe merkezi olmuş bir kent. Kültür ve doğa turizmiyle öne çıkan Kayseri'de hanlar, medreseler, camiler, kervansaraylar ve müzelerle tarihi bir yolculuğa çıkarken tabiat ve doğal güzellikleriyle huzur dolup Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hem dinlenip hem eğleneceksiniz. Adını tüm dünyaya duyurduğu pastırma, sucuk ve bir kaşığa 40 tane sığdırılmasıyla bilinen Kayseri mantısının tatmanız gereken lezzetler arasında olduğunu unutmayın. Her bir anını ölümsüzleştirmek isteyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkartıyor.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sefo Aşiyan'la radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlarda İstanbul'dayız.
1: Merhabalar, ben İstanbul'dan Gülbeyaz.
0: Merhaba.
1: Sizden mümkünse Blok 3 Kırgınım şarkısını benim için çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim.
0: Şarkı şu an radyonda.

0: Tarkan ve o sevilen şarkılarından bir tanesi Kış Güneşi. Radyonuzdaydı. Slow Türk'te Teoman isteği var.
1: İyi yayınlar Haluk abi. Ben İstanbul'dan Ayşe. Benim sizden isteğim Teoman'dan Gönül Çelen şarkısı. Çalarsanız sevinirim. Tüm Teoman sevenlere gelsin. Teşekkürler.
0: Rica ederiz. O zaman hemen çalalım. Teoman, Gönül Çelen şarkısı.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Slow Türk'te dinlemekten keyif aldığınız en iyi şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz. Sesli mesajlar devam ediyor. Dinleyelim.
1: İyi yayınlar. Harika gidiyorsunuz yine.
0: Teşekkürler.
1: Şarkılar çok güzel. Ben Ali Pişkiner. Hayatımın anlamı eşim Meral'e. Sıradaki parçayı armağan ediyorum.
0: Peki sıradaki parça sizler için gelecek. Bir başka dinleyicimize kulak verelim.
2: Sıradaki şarkıyı dert ortağım, can yoldaşım, kan bağım olan kuzenim Hanife'ye armağan ediyorum. İyi ki varsın sarı papatyam. Seni çok seviyorum.

0: Kenan Doğulu, Aşk Oyunu radyonuz sayede Slow Türk'te yılın isteği var.
1: Merhaba, iyi yayınlar Haluk Bey. İstanbul'dan Ersin ben. Sizden yalın akşamüstü şarkısını rica ediyorum. Tüm iş arkadaşlarım, tüm Slow Türk dinleyicilerine gelsin. Teşekkür ederim.

0: evlat.
1: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Sana el pençe durmam Emre Fel Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Erol Evgin isteği var.
1: Merhaba, Kırıkkale'den Melek, ben Serap Ferdi. Serap Ferdi keyif çalışanlarına Erol Evgin'den işte böyle bir şey çalabilir misiniz? Teşekkürler.
0: Gönderdiğiniz bütün mesajlar için biz teşekkür ederiz. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar Aşkın Frekansı Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Mutlu günler herkese. Hoşçakalın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın yaklaşık 700 milyon ila 600 milyon yıl öncesi arasında bir buzul çağından geçtiği düşünülüyor. Sıcaklığın eksi 40 santigrat derecenin altında olduğu bu dönemde buz katmanının kutuplardan ekvatora kadar tüm gezegeni kapladığı varsayılıyor. Öyle ki bu varsayıma göre sadece okyanusların derin kısımlarındaki su, gezegenin çekirdeğinin yaydığı ısı sayesinde donmadan kalabildi. Bu dönemde Dünya uzaydan parlak beyaz bir top gibi gözükeceğinden gezegenin geçirdiği bu buzul çağı kar topu Dünya olarak adlandırılıyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Reklam. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'ten herkese merhaba. Hafta ortası çarşamba günündeyiz. Güneşli, güzel, açık bir Eylül günü devam ederken bugünkü yayınımızda harika şarkılarla başladı. Ben Şeyma Şener, 19'a dek bugün de sizlerle olacağım ve geçmişten günümüze en iyi aşk şarkılarını olduğunuz yerlere ulaştıracağım. Geçmişim.

0: Hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481 Beni Vidi Göz.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Özellikle İstanbullulara bu haberi paylaşmak istiyorum. Güzel şehrimizin en havalı semti seçilmiş sevgili dinleyiciler. Dünyanın 150'den fazla şehrindeki en havalı mahalleleri belirleyen bir seyahat yayını İstanbul'un seçimini de Kadıköy'den yana kullanmış ve Yeldeğirmeni Mahallesi en havalı semtimiz olarak seçilmiş ve bu listeye göre İstanbul'un Brooklyn'i olarak tescillenmiş. Benim de bir dönem yaşadığım ama eski haliyle, o küçük sıcak eski bir İstanbul mahallesiyken yaşadığım dönemi bambaşkaydı. Şu anki hali daha kalabalık, biraz daha yenilenmiş ama hala dokusuyla çok keyifli, çok özel bir semt.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.992 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 55.98'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.733, çeyrek altın 11.418 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Sertiz. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

Çarşamba akşam üzerine yaklaşıyoruz. Mesai bitimine ilerliyoruz. Sizin için durum nasıl? Nerelerde dinliyorsunuz? Şarkıları kimlerle paylaşacaksınız? Evet, tam da düşündüğünüz gibi mesajları alma zamanı geldi. WhatsApp numaramız 549-659-66-00. Hemen paylaşmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Çünkü bir sonraki anonsumda mesajları yayında okumaya başlayacağım. 549-659-66-00.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

Hemen başlayalım. Mesajlara söz verdiğimiz gibi bekletmeyelim dinleyicilerimizi. Nide'den Özge, çok sevdiğim canım arkadaşım Arzu için istiyorum gelecek şarkıyı demiş. Onlar için çalacağız öncelikle. İzmir'den Lara ve Zeynep dinliyorlar. Onlar için de gönderelim. Şarkımıza geçerken numaramızı da bu yeni saatte aramıza katılanlar için hatırlatalım. Sizler nerelerde dinliyorsunuz? Neler paylaşacaksınız? Yazıp gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız 549 659 66 çift

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 derece ile orta, Ankara 58 orta, İzmir 85 ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 61 ile riskli, Samsun 54 orta ve Diyarbakır 58 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Muğla'dan Hanım Erol, her gün olduğu gibi çok sevdiğime, çok özlediğime gelsin sıradaki şarkı demiş. Bana bir şarkı armağan eden dinleyicimiz de olmuş. Teşekkür ediyorum sevgili Ahmet. Sıradaki şarkı siz değerli sunucumuza ve tüm Slow Türk dinleyicilerine gelsin diyor.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul 100 Endeks 14.060 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 56.05'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.778, çeyrek altın 11.494 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Castrol-Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol-Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

Bir sonraki mesajımız Konya'dan gelmiş. Beyşehir'den Zeliş, bir tanem Adem için istiyorum gelecek şarkıyı ve onu çok seviyorum diyor. Onlar için çalalım. Saina'ya gelsin sıradaki şarkı. Bazı duygular kelimelere sığmaz. Bir şarkı bazen her şeyi anlatır diyor dinleyicimiz. Kendi ismini yazmamış ama bu güzel mesajın ardından hemen şarkıyı ulaştıralım. Karar

0: trafik kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri yerleşim yerlerinde hızlarını düşürmek zorundadır. Yerleşim alanlarında trafik yoğunluğu veya yaya hareketliliği daha fazladır. Bu nedenle dikkatli sürüş büyük önem taşır.

Hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: 2000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hepsi burada.

0: fırsatını kaçırma.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: O Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Başlayan yeni bir saat Slow Türk'te programımızın da ikinci yarısı 19'a dek ben Şeyma Şener sizlerleyim sevgili dinleyiciler, onu da hatırlatmış olalım ve bir mesaj daha okuyarak hemen şarkımıza geçelim. Sevda ve Emel şu anda iş yerlerinde bizleri dinliyorlarmış. Öncelikle bizim için, sonrasında tüm çalışma arkadaşlarımız için gelsin. Sıradaki şarkı İzmir'den sevgiler demişler. İzmir'e selamlar, sevgilerle şarkımız geliyor. Yeah.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kayseri. Bölgede insan yaşamına dair izleri bundan 5000 yıl öncesine uzanan Hitit, Roma ve Bizans'ın geçtiği bu topraklar, Anadolu coğrafyasının tam ortasında Erciyes Dağı'nın eteklerine konumlanmış, ilk çağlardan günümüze önemini hiç kaybetmemiş, her zaman cazibe merkezi olmuş bir kent. Kültür ve doğa turizmiyle öne çıkan Kayseri'de hanlar, medreseler, camiler, kervansaraylar ve müzelerle tarihi bir yolculuğa çıkarken tabiat ve doğal güzellikleriyle huzur dolup Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hem dinlenip hem eğleneceksiniz. Adını tüm dünyaya duyurduğu pastırma, sucuk ve bir kaşığa 40 tane sığdırılmasıyla bilinen Kayseri mantısının tatmanız gereken lezzetler arasında olduğunu unutmayın. Her bir anını ölümsüzleştirmek isteyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler.

0: Sonra da birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
9: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren

0: Akşam yemeği telaşında olanlar var, trafikte olup evine ulaşmaya çalışanlar ve iş yerlerinde olup hala işlerini tamamlamaya çalışanlar. Yani hepiniz başka başka yerlerde akşam telaşını yaşarken günün yorgunluğunu da hissediyorsunuz diye tahmin ediyorum. İşte o yüzden çok güzel şarkılar gelmeye devam ediyor olduğunuz yerlere. Şöyle bir ruhunuzu sakinleştirsin, akşamımızı güzelleştirsin şarkılarımız diye. Hadi keyifle eşlik edelim.
1: Bir tanem seni görmeye özledim. Çiğ tanem seni boş yere üzmüşüm, sonradan anladım. Bir tanem seni özleye kalbimi avuttum. Çiğ tanem seni söyleye

0: ve akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

Eylül ayına biraz sıcak başladık. Akşamları güzel bir serinlikle sonbahar havasını yaşıyoruz. Ama AKOM'a göre son değerlendirmeler diyor ki Cuma günü İstanbul'a yağmur geliyor sevgili dinleyiciler. Yarını da böyle geçireceğiz. Fakat Cuma gününde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte sıcaklık değeri de biraz düşecek. Şimdiden bunun da haberini paylaşmış olalım.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Kayseri. Bölgede insan yaşamına dair izleri bundan 5000 yıl öncesine uzanan Hitit, Roma ve Bizans'ın geçtiği bu topraklar, Anadolu coğrafyasının tam ortasında Erciyes Dağı'nın eteklerine konumlanmış, ilk çağlardan günümüze önemini hiç kaybetmemiş, her zaman cazibe merkezi olmuş bir kent. Kültür ve doğa turizmiyle öne çıkan Kayseri'de hanlar, medreseler, camiler, kervansaraylar ve müzelerle tarihi bir yolculuğa çıkarken tabiat ve doğal güzellikleriyle huzur dolup Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hem dinlenip hem eğleneceksiniz. Adını tüm dünyaya duyurduğu pastırma, sucuk ve bir kaşığa 40 tane sığdırılmasıyla bilinen Kayseri mantısının tatmanız gereken lezzetler arasında olduğunu unutmayın. Her bir anını ölümsüzleştirmek isteyeceğiniz bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Bankanın güzeli.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Reklam.
10: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et. iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.
8: Slow Türk.

Herkese mutlu akşamlar bir kez daha. Özellikle dinleme fırsatı bulamayıp şu dakikalarda artık son bölümümüzde radyolarını yeni açanlar aramıza hoş geldiler diyelim. Son bölüm içinde harika şarkılar hazırladık. Birçoğunuzun eve dönüş yolculuğuna eşlik edecek bu şarkılar şimdi kesintisiz olarak Slow Türk'te kulaklarınızda.

0: reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
10: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
11: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
12: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Herkese mutlu akşamlar bir kez daha. Özellikle dinleme fırsatı bulamayıp şu dakikalarda artık son bölümümüzde radyolarını yeni açanlar aramıza hoş geldiler diyelim. Son bölüm içinde harika şarkılar hazırladık. Birçoğunuzun eve dönüş yolculuğuna eşlik edecek bu şarkılar şimdi kesintisiz olarak Slow Türk'te kulaklarınızda.

0: piyasası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul 100 Endeks 14.060 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 56.05'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.778, çeyrek altın 11.494 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter, Topkapı Hayvansaray, Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sundu. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Da zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B.

Saatler 19'a yaklaşıyor. Bir yayının daha sonuna geldik demek oluyor bu da sevgili dinleyiciler. Herkese huzurlu bir akşam ve gece diliyorum şimdiden ve elbette yarın buluşmak üzere diyerek programı sonlandırıyorum. Perşembe günü saat 15'te ben Şeyma Şener yeniden Snow Türk Stüdyosu'nda yerimi alacağım. Sizleri de radyo başına bekleyeceğim. Hoşça kalın. Can.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 52 derece ile orta, Ankara 58 orta, İzmir 85 ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 61 ile riskli, Samsun 54 orta ve Diyarbakır 58 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Büyük araç sürücüleri özellikle okul ve hastane çevrelerinde daha dikkatli olmalıdır. Bu alanlarda yaya hareketliliği daha yoğun olabilir. Ani duruşlara hazırlıklı olmak gerekir. Trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pencereni değiştir, havan değişsin. Komple.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Flow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler

0: Akses 25 yaşında. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Expertise. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.tr'de. Reklam.
6: Kamu spotu. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 2 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.25'lik düşüşle 14.050 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.786, çeyrek altın 11.507 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun akıcı. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Şirinevler İncirli, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Topkapı Şirinevler, Sefaköy, Avcılar Beylikdüzü hatları aralıklarla yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Köprüsü geçişi. Aksi istikamette Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğunlaşırken Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RSOTO ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
4: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
5: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
3: Nasıl?
6: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
13: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: AstroLedge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. AstroLedge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Koku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir,
3: bir mutluluk
4: getir.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Apio ve o sevilen şarkılarından bir tanesi Ömrüm radyomuzdaydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar, iyi geceler. Umarım iyisinizdir. Hepimiz için güzel bir gece olsun. Haluk Sarıtaş ben. Yine yaklaşık 2 saat boyunca sevdiğiniz şarkıların yanı sıra seçtiğiniz parçalarla da yanı başınızda olacağım. Keyif dolu dakikalar.

Popüler müziğin sevilen isimlerinden bir tanesi Yalın'dan bahsediyorum. Akşamüstüyle geride bıraktığımız seste Slow Trip'te artık bu çarşamba gecesine şarkılarınızı bırakabilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Gökhan Kırdar ve o zamansız şarkılarından bir tanesi Yerine Sevemem radyonun sahibi Soğutürk'te istek hattımız devreye girdi. Gecenin ilk durağı Kütahya.
1: İyi yayınlar, ben Kütahya'dan Hatice. Ömrümün sahibi, hayatımın neşesi olan canım eşim, seni çok seviyorum. İlhan Şeşen'den Sarılınca şarkısı sana gelsin.

0: Gerçek hayatta artık mümkün olmayan bir beraberliğin dizelere dökülmüş hali. Gökhan Türkmen rüyayla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Mabel Matiz isteği var. Dinleyelim.
1: Herkese merhabalar, iyi yayınlar. Mabel Matiz'den Müpen parçasına, benden uzakta olan sesine, gülüşlerine, mimiklerine dair her şeyin hasret kaldığım sevgilim. Bu parçayı bize armağan ediyorum. Seninle tamamlanacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. İyi geceler bebeğim, seni çok seviyorum.

0: Mabel Matiz Müpem'le Slow Türk'teydi. Geceye şarkılar bırakmaya devam ediyorsunuz. Bu kez Marmaris'e gidelim, bakalım dinleyicimiz neler söyleyip hangi şarkı istemiş.
1: Senin gülüşünde papatya bahçeleri var, gökyüzü var, yıldızlar var. Sen gülünce kuşlar uçuşuyor, çiçekler açıyor. Sen gülünce dünya güzelleşiyor. Eğer olur da kavuşursak, senin hatırına yeryüzünde değil, gökyüzünde açsın papatyalar. İyi geceler Haluk Bey. Çok ama çok sıcak bir Marmaris gecesinden herkese selamlar. Çok sevdiğim Pınar'ım için Ufuk Beydemir'den Ay Tenli Kadın şarkısını rica ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar.

0: Levent Yüksel bu gece sonla Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda geçmişte kalmaya devam edelim. Bendeniz dinleyelim ama önce sesli mesaja kulak verelim.
1: İyi geceler Haluk Bey. Bendeniz ağlayayım mı? Çalar mısınız? Çok güzel şarkılar çaldınız. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.

0: Sensiz olmaz dediğiniz her kim varsa bu şarkı onlar için de gelmiş olsun. Müslüm Gürses Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Murat Boz isteği var.
1: Ceylidan Sevda ben. Murat Boz'dan Özledim şarkısını istiyorum sizden. Tüm Slow Türk ekibine gelsin, dinleyenlere gelsin.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Her nerede, ne zaman çalınırsa çalınsın eskimeyecek şarkılardan bir tanesi. Biliyorsun da Sezen Aksu Slow Türk'teydi. Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz.
1: İyi geceler Haluk Bey, iyi yayınlar dilerim. İstanbul'dan, güzel bir havadan sizi dinliyoruz. Ferhat Göçer'den Yıllarım Gitti şarkısını rica ediyorum. Tüm Slow Türk dinleyenleri için olsun.

0: Kendine özgü tarzıyla bir kez daha seslendirdi, oldukça da beğenildi. Melek Mosso'dan bahsediyorum, Yıllar Affetmez'le radyonuzdaydı. Slow Türk'te Cem Adrian isteği var.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben canımdan çok sevdiğim bir tanecik oğlum için Cem Adrian'dan Neredesin Sen şarkısını istiyorum. Ben seni çok seviyorum bir tanem. Sen benim her şeyimsin canım oğlum. Dualarımdasın, kalbimdesin. Sen bir tanesin.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle.

ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Bizimkisi bir aşk hikayesi. Kayahan Slow Türk'teydi. Geceye şarkılar bırakmaya devam ediyorsunuz. Bu kez Adana'dayız.
1: Hayırlı geceler Haluk abi, kolay gelsin. Slow Türk ailesine saygılar, selamlar. Adana'dan selam olsun. Abi Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım adlı eseri istiyorum. Sevdiğime gelsin. Çok sağ olasın. Hayırlı geceler olsun.

0: Yıl 2009, kendini bize tanıtan şarkılardan bir tanesi Son Öpücük'le Aslı Güngör geride bıraktığımız sesti. Slow Türk'te Tarkan isteği var.
1: Merhabalar Slow Türk, iyi yayınlar. Tarkan'dan Biz Çocukken'i çalarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim.

0: İzel ve o anlamlı sözlerden oluşan şarkılarından bir tanesi Işıklı Yol radyonuzdaydı. Slow Türk'te bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Yine arkadaşlarımızla, ilkokul arkadaşımızla, benim ismim Ahmet, Erdem ve Ali. Oturduk, size takıldık. Yarın iş var ama hala sizi dinliyoruz. Grup 84'ten Kara Gözlüm şarkısını tüm yaralılar için, tüm kederler için istiyoruz. İyi yayınlar, kendinize iyi bakın.

84 Kara Gözlüm'le Slow Türk'teydi. Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Gündüz saat 11'de bir kez daha buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşçakalın.

Otürk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.